kaçı Rabia'ya mukısı obanı fakıda. Canlı ciğer olup beya gori da o takıda.